Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Allah.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın! Günaydın millet! Merhabalar, bendeniz sabahların efendisi Enerji'de. Sizin için dilimin döndüğünce güzel bir sabah şovu sunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ben X kuşağından geliyorum. 1972 doğumluyum. Bu yüzden bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. Evet ya, daha eski bir dünyada doğdum millet. Ya daha eski bir dünyaya doğdum ve her şey çok değişti zaman içinde. Zaman çok değişti ve bazen ben otokontrolümü üst seviyeye çıkartmak istiyorum. Geçen yıl hatırlarsınız benim yaşlarımda bir radyo sunucusu dünyada sadece iki cinsiyet olduğunu söylediği için programı yayından kaldırılmıştı. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Cancel culture bunun adı. Modern dünyada iptal kültürü diye çevrilmiş Türkçe'ye burada. Yani birazcık anlatayım ne olduğunu cancel culture'ın, iptal kültürünün. Bir kişinin, grubun veya markanın toplumda kabul görmeyen bir davranışta bulunmasıyla başlıyor. Bu davranış ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik veya geçmişte yapılmış yanlış bir hareket gibi unsurları içerebiliyor. Ve bir olay bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkartılıyor. İlgili kişinin sözleri, eylemleri kanıt olarak paylaşılıyor. Bu kanıtların yani işte ses, ekran görüntüsü, video filan ya da alıntı sosyal medyada hızla yayılıp viral olmasıyla birlikte olay daha büyük kitlelere taşınıyor. Tabii kitlelerin büyümesiyle birlikte hashtagler oluşuyor. Söz konusu iptal pratiği sosyal medyada bir harekete dönüşüyor muydu? Şimdi benim burada sormak istediğim şey şu. Tepki toplumun %0.5'inden geliyorsa ama sosyal medyaya aşırı derecede hakim bir %0.5 ise iptal kültürünün, cancel culture'ın gerçekliğini tartışmaya açabilir miyiz? Ya millet, zaten ne oluyorsa bu politik doğruculuk yüzünden oluyor. Her şey çok doğru. Dünyada işler anormal tıkırında gidiyor. Efsane bir barış ve güven ve duygu zenginliği yaşanıyor. Değil mi? Sonra biri çıkıp 2 metreden uzun insanların topluma karışmasının zor olduğunu söyledi diye linç edilmesini anlayabilir miyiz ya? Ha? Ya siz anlayabilir misiniz? Böyle bir şey diyen mi oldu sabahların efendisi? Bilmem. Kesin diyen olmuştur. 8 milyar 200 milyon kişiyiz. Denmemiş bir şey kaldığını zannetmiyorum ben millet. Ben bile burada neler söylüyorum size. Pekala, güzel bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Haftanın tam ortası. Keyifliyiz, neşeliyiz, hafta sonuna doğru koşar adım gidiyoruz. Günaydın mesajlarınıza ihtiyacımız var her zaman olduğu gibi. Ya WhatsApp numarasından ya da Instagram'dan direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı almamız lazım. Yani programın gidişatının daha iyi olmasını istiyorsanız benim de moralimin birazcık düzelmesi lazım. Neden? Çünkü ben de insanım. Evet, ben de sizin gibi insanım arkadaşlar. O yüzden 0533-888-1010 WhatsApp numarasına ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına bir günaydın mesajı isteyelim ve programa başlayalım. Kombos Otomotiv, Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
1: Enerji, sadece hit müzik.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, herkese günaycılar. Haftanın ortasındayız. Bu arada günaydın mesajlarınız geliyor. Efsanesiniz, bu sabahta beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Seviyorum ulan sizi. Vallahi seviyorum ha, şaka değil. İyi ki varsınız, iyi ki radyo enerjiyi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini her sabah takip ediyorsunuz. Ya yemin ederim siz benim iyi kimsiniz ya. Her zaman da öyle kalacak. Ben dünyanın halinden çok bahsediyorum ya. Geçen gece hafta sonunda unutup yanlışlıkla iki defa arka arkaya uyku ilacı aldım ya. Bak 20 saat deliksiz aralıksız uyudum millet. Ve uyandığımda son 6 yıldır geçirdiğim en iyi 20 saat olduğunu fark ettim ya. İşte hayat bu kadar rezalet dünyada şu anda ya. Birkaç saat unutabilmek için hiç ihtiyacım olmadığı halde kolonoskopi yaptırıp propofol etkisinde paralize olmayı kabul ediyorsam, siz düşünün ne derece vay halimize bir dünyada yaşadığımızı millet. Evet. Ama bir yandan da yaşadığım her anın ne olursa olsun tadını çıkartıyorum millet. İyisiyle kötüsüyle hepsiyle dalgamı geçiyorum. Mesela anormal yüksek gelir vergisi çıktı bu sene mesela. İçimden de şaka yaptım bu konuda. Şakam da neydi biliyor musunuz? Ben ödemezsem kimden alacaklar acaba ya? Diye sordum kendi kendime. Evet. Ya maddi sorunlar gerçekten çok can sıkıcı. Kabul ediyorum ama unutmayın. Sizin insanlara borcunuz var. Asıl problemi olan onlar. Yani beterin beteri var. Borçlu olmaktan daha kötüsü. Mesela ben 1,5 yıldır... 100 bin lira alacağımı tahsil edemedim birinden. Enflasyonlarla beraber para 12 bin lira statüsünde şu anda. Aşağı yukarı. Yani bana ödemeyen mi sorun yaşıyor sizce? Ben mi yaşıyorum acaba? Değil mi? Ya geçen bir arkadaşlarımın düğünü var.

0: sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınmasını istiyorum ben. Evet, doğmadan, şimdiden. Anlatabildim mi? hayat zorluklarıyla güzel ya, bunu kabul etmek lazım. Tamam, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama asla pes etmemek lazım. Ben öyle düşünüyorum millet. Ayrılmayın, burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe müzik radyosu, Türkçe pop müzik radyosu. Ve ben de tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
3: Aveon sigorta. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

cebinizdeki araca sahip olmak. Miyarist Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyarist Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Efendisi. Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar Kıbrıs. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Bu iyi bir şey. Yani dünyada bazı şeylerin hala yolunda gittiğinin bir göstergesi. İyi bir şey yani bu programın her gün yayında olması bir güven duygusu vermiyor mu size de? He? Her gün aynı saatte bir adamın canlı yayına çıkıp sesini duymak, konuşması. Zaman mekan bütünlüğünüzü koruma adına sizler için yaptığım bu fedakarlığı görmezden gelmenize katlanamam. Lütfen bir şey söyleyin. Evet sabahların efendisi deyin. Bu önemsiz mesleğini önemseyen insanlar var. Sıcak bir kucaklanma hissi veren bu eşsiz deneyimi fedakarlığını asla unutmayacağız deyin. Evet. Ya da demezseniz demeyin ya. Umurumda değil. Yeteri kadar özgüvenim ve reytingim var. Artı gece rüyamda aksakallı bir dede geldi. Şey dedi. Bu yayını yapmaya devam et evlat dedi. Neden dede dedim. Yani kutsal bir amaç bir misyon mudur gittiğim yol? Hayır evladım dedi. Elektrik faturanı ve karının bitmek tükenmek bilmeyen saçma sapan alakasız harcamalarını önlemek için. Bunu yapmaya mecbursun. Başka çaren yok evladım. Var mı aynı dertten muzdarip olan? Karısa böyle alakasız harcamalar yapan birileri varsa bana ulaşsın arkadaşlar. Instagram'dan yazın tamam mı? Direkt mesaj bana gelsin. WhatsApp'a yazarsanız şirkete gidiyor. Sonrasında nereye gideceği bilinmez çünkü. Evet. Ben geçen gün bir mekana gittim. Tuvalete girdim. Bir kapıda sarışın bir kadın resmi var. Böyle etek giymiş. Cilveli bir bakışı var. Okey. Kadınlar tuvaleti. Yan kapıdaki resim. Bir tane baretli yelekli yol işçisi. Elinde hilti. Ve düşündüm. Yani ben... İki kapıda bana ait değil. Ya iki tanımlamaya da girmiyorum arkadaşlar. Ya ne bileyim yağmur yağınca ağlayan erkekler için bir tuvaletiniz yok mu mesela? Ya da masaya hesap geldiği zaman kendini kadın olarak tanımlayan bir erkek için mesela. Helanız yok mu ya? Ay ya Rabbim ya aklımı seveyim çok güzel bir beynim var ya. Of bayılıyorum beynime. Zekama, sağduyuma, kavrama ve hızlı düşünme yetime. Ah bir de keşke bunlarla mutlu olabilseydi. Yani mesela dünya kadar zekiyim bunu siz de biliyorsunuz. Yani itiraz etmeyin lütfen dediklerimi yapın millet. Olur mu? Ya bugüne kadar ne zararımı gördünüz ha? Tavuğunuza kış mı dedim, paranızı mı aldın? Neden güvenmiyorsunuz bana? Zekiyim diyorsam zekiyimdir ya. Ancak tüm bu zekaya rağmen annemle anlaşamıyorum mesela. Bak 53 yaşındayım bana 9 yaşında çocuk muamelesi yapıyor millet. Bence psikoloğa gitmesi gerekiyor. Yani büyüdüğümü kabullenemiyor arkadaşlar. Ve bence zaten bu yüzden sevgililerime ve evliliğime muhalefet etti. Daha evlenecek yaşta olduğuma inanmıyor bence. Bak geçenlerde gittim anneme sandviç yiyoruz. Böyle sandviçime hardal koydum. Şey dedi aa sen hardal sevmezsin ki dedi. Yani 1983'ten beri hayatımda herhangi bir yeni bir şey olduğunu düşünmüyor anladığım kadarıyla. Evet anne dedim sevmezdim. Sonra 112 kadınla ilişkim oldu. Evlendim. Şimdi acı ve genzimi yakan şeyleri çok seviyorum ben. Aa dedi sen kızları da sevmezsin ki. Evet anne 7 yaşında çok haz etmiyordum. Sonra hayatın anlamını çözünce hormonların etkisiyle ve yardımıyla... Yok çözemiyorum ya Allah yardımcım olsun arkadaşlar. Vallahi billahi annem de zor kadın. Bütün kadınlar zor kadın. Evet. Ya bir de yaşlanınca insanlar başka bir boyuta geçiyor. Gerçekten çocuklaşıyorlar ya. O yüzden de anneme her zaman anlayışlı yaklaşıyorum. Siz de öyle yapın millet. Ayrılmayın burası Enerji. Kombos Otomotiv sabahların efendisini sunmaya devam edecek.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Selamıyla tüm çocuklar, günaydın. Tatil dönemi yaklaşıyor değil mi? Çocukların alkışlarıydı bunlar. Keşke benim söylememle okulları tatil etseler ya. Değil mi? Ya ben de bu akşam İstanbul'a gidecektim. Benim çekimler de iptal olmuş. Yapacak bir şey yok. Kıvanç Tatlıtuğ ile çalışmak zorunda kalacaklar. Gelemiyorum diye. Yazık ya. Evet. Adım Sabahların Efendisi. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda çalışıyorum. Ben bak, hayatıma başladığında Kıvanç Tatlıtuğ 8 yaşındaydı. Yani bu hiçbir anlamı yok bunun ve hiçbir şey de ispat etmez, biliyorum. Sadece söylemek istedim. Ondan yukarıda olan elimde tek şeyim yaşım arkadaşlar. Peki. Bu arada biraz kendimden bahsedeyim. Karlı havaları hiç sevmem. Böyle şey derler, ay ne güzel oluyor, şehir bembeyaz oluyor, bir huzur, bir temizlik hissi. Ya donuyoruz millet. Ben uzun yıllar Türkiye'de yaşadım, biliyorsunuz, çok kara kışlar gördüm. Bence bir an evvel doğaya daha fazla zarar verip her yeri iyice tropik iklime kavuşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, evet, rica ediyorum millet. Her gün bir fıs koltuk altınıza, bir fıs havaya. Tamam, biliyorum deodorantlar pahalı, pahalı oldu ama yani 3'e 5'e bakmayın. Güzel güneşli güzel bizi bekliyor günler. Unutmayın bunu. Ya bir de ben oldukça esmer tenli biriyim ve fazla fark edilmemeye çalışan, silik bir profil çizmeye çalışan biri olarak karlı beyaz havalarda çok fazla belli oluyorum. Anlatabiliyor muyum? O açıdan siyahi kardeşlerimi çok iyi anlıyorum. Fazla uzatmayacağım diyen birine güvenmeyin. Belli ki uzatacak. Yani az da olsa uzatacak. O yüzden o uzatmadan sizin uzamanız en akıllıcası olabilir. Evet, uzatmayacağım. 144 IQ'm var ve 20 sene önce Kıbrıs'a taşındım. Bunu bir düşünün sizlerim. Tamam mı? Başka da bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Bu sabah sizlere çok önemli şeyler söylemek istiyorum. Bunları yarın veya bir başka sabah tekrar edeceğimi zannetmem. Lütfen iyi dinlemeye çalışın arkadaşlar. 1. Dinleyicinin ne istediğine asla önem vermem. 2. 1986 yılından beri Türkiye'de yaşadığım dönemlerde dahil vergi beyannamesi doldurmadım. Ne? Muhasebecim dolduruyor. 3. Radyo Enerji'nin yayını güçlü radyo dalgalarıyla size ulaşıyor. Bu yüzden kanserojen etki altındasınız. Evet, bunu kimse söylemez size. 4. Çok yakında internette bir kasetim, videom düşecek. Filmde sadece ben oynuyorum. Bu yüzden endişe edecek fazla bir şey yok. 6. Sevgili Ece Kalmaz'ın, bizim diğer sunucunun cep telefon numarası 0533. Neyse, bunu her zaman yapabilir. Ya bazen içimdeki çocuk dışarıya çıkmaya çalışırken düşüp ağlamaya başlıyor ve ben görmezden geliyorum. Mesela akşamları televizyondaki dizileri üzerimde kalın belli beyaz kilodumla izlemeyi çok seviyorum. Sanırım bu kadar. Bu kadar mı? Son bir tane daha var. Kenan Doğulu, seni seviyorum ben. Evet.
1: Enerji veren şarkıların

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: beyler, günaydın Şanada. İlk saatin sonuna geldik. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en sevilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki en çok dinlenilen adamı. Sabahların efendisi. Zaman su gibi akıp geçiyor. Günaydın mesajlarınız geliyor. Ama öyle bir mesaj geldi ki bunu sizlerle paylaşmam lazım. Mini minnacık bir dinleyicim. Bakın bana neler söylüyor. Hadi dinleyelim birlikte.
1: Nasılsın canım içimim?
0: Canımın içi çok iyiyim, sen nasılsın? Bak son cümleye dikkat, son cümleye.
1: Canımın içi okula gidiyorum, çok
0: güzel. Çok güzel. Ya yerim ben seni ya. Bütün çocukları çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Okul zamanı bütün çocukların derdi aynı. Öyle değil mi? Okula gitmek istemiyorlar. E tamam, gitmesinler o zaman. Değil mi? Gitmesinler ya. Pekala, hadi bakalım. Keyifli bir saatti. Yani ben kabul ediyorum. Siz kabul ediyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi dinleyicilerim diyor ki, sen program sunuyorsun, biz çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Ama bir konuda yanılıyorsunuz arkadaşlar. Ben de çok gülüyorum ya, samimi söylüyorum. Bu programı yaparken sizlerle birlikte çok ama çok eğleniyorum. O zaman ikinci saatte tekrar buluşalım mı? Hadi bakalım, Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu millet.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhabalar herkese. İkinci saatin startını verdik. Keyifliyiz, neşeliyiz. Bu ikinci saatte de her zaman yaptığımız işi yapacağız. Yolculuğunuza eşlik edeceğiz ve gününüzü daha iyi hale getirebilmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız millet. Bugün çarşamba sevgili dinleyiciler, değerli milletim. Haftanın orta günü. Haziran'ın 24'ü ve 2026 yılının 175. günü. Ve bu yılın bitmesine de 190 gün kaldı. Ayrıca gelir vergilerinizi yatırmak için de son gün. Şaka yapıyorum. Bunu her yıl bugünlerde yaparım bu şakayı. Yani doktorlar kalbin ara sıra hızlandırılmasının damar tıkanıklığı konusunda avantajları, ya bir anjiyo yapıyormuş gibi düşünün millet. Anjiyo, sanal anjiyo. En iyi Türkçe pop müzik, en nefis sabah radyo sunucusu, sabahların efendisi. Çalışma arkadaşlarımı biliyorsunuz, seksapelleri el verdiğince benim gibi görünmeye çalışıyorlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur siz de. Bence programın en iyi bölümü tarih sayfaları bölümü. Çünkü tarih eğer üzerinde çalışılıp yorum yapılmazsa çok sıkıcı bir şey. Çok bak. Yani eski anılarını anlatan insanlar vardır ya, hiç durmadan, ara vermeden. Yani çünkü son 30 yıldır yeni olan hiçbir şey olmamıştır. Evet, bu yüzden tarih sayfalarını en eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. 1967 yılında bugün atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü.
4: Hey uyan diyorum sana. Son malzeme neydi onu söylemeden nasıl gidersin?
5: Ölemezsin.
3: Tarihte bugün 1979 yılında Sahra Çölü'ne kar yağdı. Alo, anne, ben biraz gecikeceğim. 2 saat kar küredim. Hay komşumun devesiymiş. Evet. 1930 yılında Elm çiftliğinde Oli isimli inek bir uçağa binerek uçuş sırasında sağılan ilk inek olmuş. Evet, sütü kağıt konteynere konarak paketlenmiş ve paraşütle St. Louis'e bırakılmış. Yani birilerine bir şeyler ispat etmeye çalışmış belli ki, ama dışarıdan bakınca pek bilimsel bir gelişme değil de psikonevritik deliler konvansiyonu gibi gözükmüyor mu arkadaşlar? Ha ineği de düşünebiliyorum.
4: Hey, uçuyorum. Demek ki ben bir kuşum. Sütü sağılabilen ilk kuş benim.
3: Ya bir de bence yerçekimsiz ortamda uzayda sağmayı deneyin ineği. Yani kutulayabilirseniz bir maaşımı vereceğim ben size. Hadi bakalım.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Pizza, pizza, pizza, hadi gidelim şimdi durma.
2: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. Oh, pizza.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle

0: kimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa, 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

Bu şekilde programa devam edebilirim, biliyorsunuz değil mi? Ne haber arkadaşlar? Yani havalar biraz sıcak gidiyor biliyorum ama keyfiniz yerindedir inşallah ya. Aa, süper, biz de iyiyiz maşallah. İşte bu yüzden canlı telefon bağlantısı alıp diyaloğun dışında kalanlarla ilgilendirmeyen konuları konuşmamayı tercih ediyorum. Yani ne söyleyebilirsiniz ki bana? Yani benim dinleyicilerime iyi vakit geçirecek ne söyleyebilirsiniz? Ya yani ben 10 saatte bir program hazırlıyorum. Yani siz telefon açıp improvizör olarak dinleyicimi benden daha çok güldürebiliyorsanız ben bitmişim zaten o zaman. Nasıl? Araşalım diyen olmadı mı zaten? Ha, tamam. Yani isterseniz ben buradayım diye şey yapmıştım ama neyse, okey, peki. Bakın, radyo sunucusu yalnız bir kişidir arkadaşlar. Evet. Yani çok kendi kendine yapılan bir iş bu. Zaman zaman gündüz ve gece dışında sosyalleşme hasreti çektiğimi de itiraf etmiyorum. Evet, her neyse. Şehvet ve paradan oluşan sıkıcı hayatımda sizleri sıkmak istemiyorum ben. İsterseniz sıradan insanın problemlerine geri dönelim. Yazın en önemli dergilerinden biri bu Mayo defilelerini aktaran bir dergi var, çok meşhur.

0: Harbor ve Mayo Bikini modelleri her sene birbirinden böyle çekici modellerin yer aldığı Swim Suit dergisine tekrar fotoğrafları yayınlanmış. Ama bu yıl abartmışlar artık modeller. Evet. Yani modeller çıplaklar, mayoları ellerinde tutuyorlar. Benim de bir önerim var. Neden önümüzdeki yıl modelleri bir dergide, bikinileri başka bir dergide yayınlamıyorsunuz? Ha? Öyle. Sizin hatırınızı sormuş muydum ben? Bak hiç hatırlamıyorum. Ha. Zaman su gibi akıp geçiyor arkadaşlar. Bak ikinci saatinde ortalarına geldik. Çok da bir şey kalmadı. Varsa söyleyeceğiniz bir şeyler bana yazın. WhatsApp'tan veya Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından. WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Ya bizde daha ne numaralar var. Direkt Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında da mesaj yollayabilirsiniz. Günaydın yazabilirsiniz. Ne haber yakışıklı diyebilirsiniz. Ya da bir sıkıntınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz millet. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve nefis bir çarşamba sabahında haftanın tam ortasında. Yine sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim, ne kadar şanslı insanlarsınız. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapıyoruz. Her zaman böyle oldu. Çünkü ekip olarak çok fazla çalışıyoruz arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bak, bir programı hazırlamak nereden baksanız bir 10 saatimizi buluyor. Çoğunluğuna tabii ben katkı yapıyorum. Özellikle programı hazırlarken kafamdan geçenleri metin yazarına aktarıyorum. O bana bir şeyler yolluyor. Ben daha sonrasında onun üzerinde çalışıyorum. Böyle gitgeller yaşayarak programı oluşturmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz internet de bir derya. Her şey var, her malzeme var. Önemli olan onu komik hale getirip sizin keyfinize keyif katmak. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu işi çok iyi yapıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar, bu anonsumun büyük kısmını kaplayacak inanılmaz bir haberim var. Bir İngiliz dergisi dinleyicilerine Papua Yeni Gine'deki yamyamlarla bir hafta geçirme gezisi kazanma şansı veriyormuş. Evet. Zoo Weekly Türkçesi, haftalık hayvanat bahçesi dergisindeki yarışmayı kazanan iki haftalığına yamyamlarla yaşamak için Bayileye Vadisi'ne gidecekmiş. Yanında bu işe zaten gönüllü olan Eric Baker olacakmış. Geçtiğimiz ay bu seyahati yapmak istediğini ama arkadaş aradığını söylüyormuş. Zoo Weekly dergisi bu fırsatı şanslı bir okuyucusuna veriyor. Gidenlerin elinde harita veya cep telefonu gibi şeyler olmayacak ve tamamen kabile reisinin merhametine kalmış olacaklar. Bay Baker şöyle diyor: 25 yıl önce oradaydım ve tanıştım. Bana hep iyi davrandılar. Çok ilginç insanlar ve her yerlerinde piercing var. Kıyafet olarak sadece don giyiyorlar. Evet tabii. Ya, yabancı bir ormanda harita yok, cep telefonu yok, medeniyetle iletişim yok ve yamyam kabile reisinin merhametine, donlu kabile reisinin merhametine kalmışlar. Yani bir insanın başına ne gelebilir ki daha kötü, değil mi? Eric Baker, yani adam diyor ki 25 yıl önce ona güle güle derken ileride bir gün bir arkadaşınla beraber gel demişler. Ve Baker hiçbir şeyden şüphelenmedi, öyle mi? Adamın adı Eric, Eric Baker. Eric diye isim hiç duymamıştım ama tesadüfe bakın, yamyamların onun da işi bittiğinde geğirirken çıkardıkları sesle aynı. Evet. Piercingleri harikaymış, her yerlerindeymiş. Ya, evlenmeden önceki son kız arkadaşımı görmeniz lazımdı arkadaşlar. Evet, pas tutmamak için banyodan sonra 1,5 saat kurulamak zorunda kalıyordum. Dünyanın üç büyük dergisi arkadaşlar: Time, Newsweek ve haftalık Hayvanat Bahçesi dergisi. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şahinada, haftanın tam ortası. Nefis bir çarşamba sabahında geldik bugünkü son anonsa. Evet, güzel olan şeyler kısadır biliyorsunuz. Nereden anladığınız da önemli tabii. Ben dünyanın halinden çok bahsediyorum ya. Bak geçen gece hafta sonunda unutup yanlışlıkla iki defa arka arkaya uyku ilacı aldım millet. Ve 20 saat deliksiz, aralıksız uyudum. Ve uyandığımda son 6 aydır geçirdiğim en iyi 20 saat olduğunu fark ettim ya. İşte hayat bu kadar rezalet dünyada şu anda. Ya birkaç saat unutabilmek için hiç ihtiyacım olmadığı halde kolonoskopi yaptırıp propofol etkisinde paralize olmayı kabul ediyorsam. Hani siz düşünün ne derece vay halimize bir dünyada yaşadığımızı millet. Evet. Ama bir yandan da yaşadığım her anın ne olursa olsun tadını çıkartıyorum. İyisiyle, kötüsüyle, hepsiyle dalgamı geçiyorum. Mesela anormal yüksek gelir vergisi çıktı bu sene mesela. İçimden şaka yaptım bu konuda. Şakam da neydi biliyor musunuz? Ben ödemezsem kimden alacaklar acaba? Diye sordum kendi kendime. Evet. Ya maddi sorunlar gerçekten çok can sıkıcı. Kabul ediyorum ama unutmayın. Sizin insanlara borcunuz var. Asıl problemi olan onlar. Yani beterin beteri var. Borçlu olmaktan daha kötüsü. Mesela ben 1,5 yıldır 100 bin lira alacağımı tahsil edemedim birinden. Yani enflasyonla beraber para 12 bin lira statüsünde şu anda. Aşağı yukarı. Yani bana ödemeyen mi sorun yaşıyor sizce, ben mi yaşıyorum acaba? Geçen de bir arkadaşlarımın düğünü var. Aradım, ne istersiniz hediye olarak diye sordum. Yani abuk sabuk bir kristal vazo falan almamak için. Adam dedi ki, kanka dedi, hediyeye gerek yok. Bize bir zarfa para verirsen bir aile kurmamız için bize destek olmuş, yardımcı olmuş olursun dedi. Buraya kadar problem yok. Bence mantıklı. Yani hiç ihtiyaçları olmayan bir şey vereceğime 2000 lirayı bir zarfa koymam daha mantıklı geldi bana. Ancak eğer benim size vereceğim 2000 lirayla çoluklu çocuklu bir aile kurmaya niyetiniz varsa, o çocukların derhal sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınmasını istiyorum. He, doğmadan, şimdiden. Hayat zor, çocuk bakmak çok zor, okutmak çok zor, büyütmek çok zor, evlendirmek. O yüzden küsmeyin ya hayata. Her şeyden bir çıkış var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve asla pes etmeyin, tamam mı? Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Görüşmek üzere.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji. Artık

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi, avantajların kapsamı genişledi. Kazancın

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan. Fit Sports Club, hayatın nasıl spor kart?

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Mela Bedel burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Ben Sana Gelemem'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Melike Şahin ve Hana Albur'da şarkıları Gelsen Ölür Müsün, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Sen şimdi ise yaptığı şarkılarla uzun yıllardır adını sıkça andığımız gruplardan biri Kolpa ve oyuncu Deniz Baysal burada. Ön plana çıkan düetleri Hastayım Sana şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

olan özel seslerden biri Mustafa Sandal burada 90'lı yıllardan bu yana paylaştığı her şarkıyla hit olmayı başardı ve adından söz ettirdi. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı hit şarkısı Aşkına Destan'la Kıbrıs

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Harika şarkılarla uzun süredir hayatımızda ve adından sıkça söz ettiriyor sanatçı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 91.5.

0: Bir sandık ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kentin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

Can kavurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Melike Şahin burada uzun zamandır paylaştığı şarkılarla dikkat çekmeyi başardı sanatçı. Şimdi ise ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesi ortakla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satış.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

diyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatle birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Haftanın ortasındayız ve Enerji Keyfi 3 saat boyunca birlikte sizlerle bu frekansta en güzel şarkıları buluşturmak ve bir yandan da keyif alacağınız konuları buluşturmak için bu frekansta başladık ve devam ediyoruz.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Ya.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Niyaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niyaris.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bu hafta birbirinden güzel etkinlikler var. Katılacağınız hafta ortasında sizlere bahsediyorum ki hafta sonuna planlarınızı şimdiden hazırlayın. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takipleyin. Çünkü eğlenceli videolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz ve tabii ki de yayınlarımızda kimler var, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz, podcastlerimiz, stüdyomuzda çekilen harika podcastlerimizin mini özetleri derken çok dolu bir sosyal medya dünyamız var ve çekilişler, hediyeler de tabii ki mevcut. Sizleri bekliyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Yazı anımsatan, yaz günlerinin temposunu arttıran Türkçe pop'un en iyileriyle birlikte enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ortasındayız, günün tam ortasındayız. Artık yaz resmi başladı. Hatta yeni bir ay bile geldi neredeyse önümüzdeki hafta. Artık 1 Temmuz, bugün tam da bugün 1 Temmuz'a denk geliyor. Bakalım Temmuz ayında bizleri neler bekliyor. Ben size şunun garantisini verebilirim. Çok güzel albümler, hit parçalar bu yaz bizlerle buluşacak. Biz de sizlerle buluşturacağız. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. 24 Haziran Çarşamba günü tarihler ve çok güzel bir düetle açılış yaptık yeni saatim ve şimdi yine bir düetle devam edeceğiz. Murat Güneş ve Aynur Aydın, modumuzu değiştirmeden devam ediyoruz.

Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın...

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ortasında böyle canınız bir yandan eğlenmek istiyor, bir yandan da ne yapsak diye düşünüyorsanız bence çarşamba günü çok tatlı bir canlı müzik günü olabilir. Niye? Çünkü hem haftanın ortası hem çok yormayacak bir aktivite. Böyle keyifli keyifli tatlı tatlı sohbet ederek arkadaşlarınızla hem konuşup hem müzik dinleyip hem de eğlenebileceğiniz bir çarşamba gecesi olabilir. Hemen size tavsiye veriyorum. Bu akşam çarşamba akşamı, yani bu akşam Lefkoşa'da Köşklü Çiftlik'te bulunan Quadro Cafe'de Boran adlı bir sanatçı çıkıyor ve bu Boran'ın sesi o kadar güzel ki, şarkıları o kadar güzel yorumluyor ki kendine göre, bence kaçırmamalısınız. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta, zaten giriş ücreti de bir o kadar uygun. Hem cebinizi hem kulağınızı hem ruhunuzu yormayacak bir aktivite, aksine çok keyif alacağınız, böyle tatlı tatlı esintili bir yaz akşamında tatlı tatlı müzikler dinleyeceğiniz bir akşam sizleri bekliyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta Quadro Cafe'de gerçekleşecek Lefkoşa'da. Bilginiz olsun. Ben söyledim, size de artık katılmak düşer ve enerji keyfi devam ediyor.

0: kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. İrem Derici'nin daha yeni çıkardığı albümünden Durum Çok Acil şarkısıylaydık. Kendisi de bu akşam harika bir konser vermeye gelecek. Biletleri Gişe Kıbrıs'ta. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sevdiğiniz şarkılar, en güncel ve geçmişten gelen en popüler Türkçe şarkılar hepsi bu frekansta.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: ile enerji keyfi.
1: Teşekkür biz katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati an itibariyle karşıladık ve şimdi mini mix'imiz karşılayacak sizleri, devam ediyoruz.
0: Enerji mini mix. Korinyum sunar.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Sıla'nın en yeni albümünden yeni şarkısı Hayran'la geri döndük. Reklamların hemen ardından enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sıla demişken de çok güzel bir konsere imzasını atacak. Bu cuma akşamı Lord's Palace Hotel'de harika bir rakı firmasının işbirliğiyle birlikte çok güzel bir gece imza atacak. Böyle güzel bir yaz akşamında bir Sıla konseri iyi gider. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta, yemekli, galalı, müzikli güzel bir gece sizleri bekleyecek. Ve enerji keyfinde sevdiğiniz sanatçılarla birlikte yazın temposunu birlikte arttırıyoruz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müziği.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com.
5: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Mutfaksın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın. Fit Sports Club hayatınla spor kat.
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

İhtimaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Ne güzel şey düşünülmek.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: Energy. Sadece hit müzik.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istesen.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim ekim

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: olsun.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: En iyi örnekleri enerji.
1: Batıyorsak derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen girilmesi zor. Yolda kalacağız artık.